Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Esma'yla maaşlılara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Yeni füstü şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Hello Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 56 kötü, Ankara 53 kötü, İzmir 107 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 52 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 53 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Reklam.
6: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 25 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.19 değer kaybıyla 14.473 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.09, euro 56.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 7.171, çeyrek altını 12.160 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyadaki 5 okyanusun en küçüğü Arktik Okyanusu'dur. Kuzey Kutup bölgesinde yer alan Arktik Okyanusu birçok takım adayla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarıyla çevrilidir. Arktik Okyanusu dünyanın en küçük okyanusu olmasına rağmen yaklaşık 14 milyon kilometre karelik alanıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündedir. Arktik Okyanusu boyut olarak küçük olmasının yanı sıra derinlik olarak da en sığ okyanustur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: tatil sepetinde.
1: Tatil sepeti. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Avcılar Yenibosna, Şirinevler ve Edirne kapağında yavaşlamalar görülüyor. Mahmut Bey, İstoç ve Kağıthane bağlantılarında trafik yer yer yavaş ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağ çevresi etkili. Ataşehir, Ümraniye, Çamlıca yönünde araçlar düşük hızla ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise bağlantı yolları hareketli seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 56 kötü, Ankara 53 kötü, İzmir 107 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 52 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 53 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pure Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis.

Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: hediye.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasına Beylikdüzü Haramidere, Şirinevler Merter Halıcıoğlu ağır ilerliyor. Temde Mahmut Bey çevresi İstoç Hastal ve Kağıthane bağlantılarında yoğunluk devam ediyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe, Bostancı Göztepe, Uzunçayır hattında trafik etkili. Ataşehir Ümraniye ve Çamlıca çevresinde yer yer yavaşlamalar görülüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde özellikle bağlantı yollarında araçlar kontrollü ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Reklam. Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis, eShop ve tüm online platformlarda.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık PayTR. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıca

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Geçiş üstünlüğü olan araçların arkasına takılarak ilerlemek yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Herkes. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Isparta. Eşsiz gülleri olan ve göller bölgesinde yer alan muhteşem bir şehir karşılıyor sizleri. Uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde, lavanta ve güllerin doğasına kendinizi bırakabilir ve 23.500 metre uzunluğundaki kayak pistine sahip olan Davraz Dağları'nda kayak yaparak tatilinize renk katabilirsiniz. Şehirde en çok bilinen mağaralardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası ve Zindan Mağaralarını da ziyaret edebilir. Gülüyle ön plana çıkan bu şehirde gül reçelini de tadabilirsiniz. Pembenin ve morun her tonuna şahit olacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 25 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.19 değer kaybıyla 14.473 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.09, euro 56.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 7.171, çeyrek altını 12.160 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Dinlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: TSE ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.542 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.168, çeyrek altın 12.155 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.

İndirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Isparta. Eşsiz gülleri olan ve göller bölgesinde yer alan muhteşem bir şehir karşılıyor sizleri. Uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde, lavanta ve güllerin doğasına kendinizi bırakabilir ve 23.500 metre uzunluğundaki kayak pistine sahip olan Davraz Dağları'nda kayak yaparak tatilinize renk katabilirsiniz. Şehirde en çok bilinen mağaralardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası ve Zindan Mağaralarını da ziyaret edebilir, gülüyle ön plana çıkan bu şehirde gül reçelini de tadabilirsiniz. Pembenin ve morun her tonuna şahit olacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya. Şimdi

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İhanetten geri kalan ve Sezen Aksu radyonuz saydı Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. Haftanın tam ortasında çarşamba günündeyiz. Ben Haluk Sarıtaş, yine 4 saat boyunca yanı başınızda olacağım.

0: Kutup ayılarının kürklerindeki kılların benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler acil durum araçlarına yol verirken kavşak ortasında durmamaya dikkat etmelidir. Kavşağın ortasında beklemek trafik akışını tamamen kilitleyebilir. Bu durum acil araçların geçişini zorlaştırır. Güvenli bir noktada durmak en doğru davranıştır.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Isparta. Eşsiz gülleri olan ve göller bölgesinde yer alan muhteşem bir şehir karşılıyor sizleri. Uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde, lavanta ve güllerin doğasına kendinizi bırakabilir ve 23.500 metre uzunluğundaki kayak pistine sahip olan Davraz Dağları'nda kayak yaparak tatilinize renk katabilirsiniz. Şehirde en çok bilinen mağaralardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası ve Zindan Mağaralarını da ziyaret edebilir, gülüyle ön plana çıkan bu şehirde gül reçelini de tadabilirsiniz. Pembenin ve morun her tonuna şahit olacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Instagram.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

Umur Doma ve Hande Ünsal Gel'le Slow Türk'teydi. Artık istek hattımız devreye girdi. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: devreye girdi. Mesajlarınız gelmeye başladı. Hiç vakit kaybetmeden dinleyelim.
1: Merhabalar Haluk abi, merhabalar Slow Türk ailesi. Ankara'dan herkese kocaman sevgiler. Ben Bilge. Abicim nasılsın? Umarım çok iyisindir. Slow Türk'ü her zaman çok severek dinliyoruz. Bugün yine ben senden bir istek parçada bulunmak istiyorum. Gripinden Aşk Nereden Nereye parçasını isteyebilir miyim? Bu şarkıyı tüm Slow Türk ailesine, sana, kendime ve çok sevdiğim arkadaşlarım Tuğba ve Sümeyye'ye armağan etmek istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. İyi günler, iyi yayınlar.

0: Aşk Nereden Nereye? Grip'in radyonuzdaydı. Sertab Erener isteği var.
1: Merhabalar Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: İstanbul Çekmeköy'den Gülcan ben. Sertab Erener'den Vur Yüreğim şarkısını

0: Popüler müziğin en güçlü kadın seslerinden bir tanesi, hiç kuşku yok ki, Sertab Erener. Vur Yüreğim, radyonuzdaydı. Slow Türk'te geçmişte kalmaya devam edeceğiz. Ama önce dinleyicimize kulak vereceğiz.
1: İyi yayınlar Halit Bey, merhabalar. Bugün sizden Gökhan Kırdar'dan Yerine Sevemem şarkısını istiyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.542 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.168, çeyrek altın 12.155 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Manifest. Ayşe Pekkan, Hileli Radyonuz'daydı. Bu şarkıyı kim istemiş bakalım hemen.
1: Haluk Bey, benim için Manifest Hileli şarkısını çalabilir misiniz?
0: Şarkın az önce radyondaydı. Hemen bir başka mesaja geçelim.
2: Merhabalar. İstanbul Pendik'ten Bahar ben. Sıradaki şarkıyı canım eşim ve dünyalar güzeli kızım Minel için istiyorum. İkisini de çok seviyorum.

0: Emre Fel, Bir Güldün. Radyonuz sahili devam ediyoruz sesli mesajları dinlemeye.
1: Haluk Bey selamlar. Ben Muzaffer Alban. Bugün de Fenerbahçe'mizin bir maçı var. Onlara sonsuz başarılar diliyorum. Tüm Slow Türk ailesi, kendi adıma ve Fenerbahçeli taraftarlar adına bendenizden Müjdeler Ver şarkısını çalmanızı rica ediyorum. İyi yayınlar.
0: Ben de buradan Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. İnşallah bugün Lyon'u elerler ve Şampiyonlar Ligi'ne kalırlar. Yarın da Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları var. Onlara da başarılar diliyorum ve hemen şarkıya geçiyorum.

kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Veda Betel radyonun saati Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Şimdi önce Eskişehir'deyiz.
1: Eskişehir'den tüm Slow Türk dinleyicilerine ve eşime selamlar. Sıradaki parçayı eşim için sizlerden rica ediyorum. Herkese iyi eğlenceler.
0: Peki İzmir'e gidelim.
2: Selam Haluk Bey, iyi çalışmalar.
0: Ben
2: İzmir'den Ali. Kıraç'tan Endamın Yeter şarkısını çalabilir misin? Teşekkür ederim.

0: Endamın Yeter Kıraç Radyonuz'daydı. Slow Türk'te Erol Evgin isteği var.
1: Merhabalar Haluk Bey.
0: Merhaba.
1: Rica etsem Erol Evgin'den Ateşle Oynama şarkısını çalar mısın? Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar izin edersen.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: önlenebilmiş de oluyorlar. Yapılan çalışmada 4 adet Avrasya Tundra rengeyinin geviş getirdikleri sırada beyin sinyalleri incelendi. Hayvanların geviş getirirken REM dışı uyku olarak bilinen hafif uyku aşamasında oldukları ortaya çıktı.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

Para. Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.

0: Hadise Ara Beni ile radyonun saat 13.25 oldu saatler. Slow Türk'te bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhaba Haluk Bey, yine müthiş bir şarkı eklediniz beynimizin içine. Ben sürekli olarak onu dinliyorum, onu çalıyorum. Zaten sustursam da beynimde çalıyor. Çok sevdim, çok beğendim. Ankara Ekos'tan onu gördüğümden beri. Bir kere daha dinleyebilir miyiz? Kolay gelsin.
0: Teşekkürler, şarkı şu an radyomuzda.

0: Yalın akşamüstüyle radyonuzda aydı. Slow Türk'te Tarkan istekleri var.
1: Merhaba, ben Gebze'den Cahit, sizden Tarkan'dan İstanbul Ağlıyor parçasını tüm sevdiklerimi istiyorum. İyi yayınlar.
0: Bir başka Tarkan isteği.
2: Haluk Bey merhaba.
0: Merhaba.
2: Tüm Slow Türk dinleyenlerine ve size mutlu bir gün diliyorum. Sizden Tarkan'dan Kadehimde Zehir Olsa parçasını istiyorum. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Sen...

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile

0: Doğu Sivek, Kamuran Akkor. Güldüğüm fotoğraflar radyonu sunaydı. Blok 3 isteği var.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Haluk Bey. Harika şarkılarla günümüzü güzelleştirdiğiniz için teşekkür ederiz. Sizden Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını rica ediyorum. Tüm Slow Türk ailesine gelsin.
0: O zaman biz de hemen çalıyoruz. Blok 3 Sebebi Yar radyonuzda.

0: Sebebi Yar, blok 3. Radyonuz aydın. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: İyi günler Haluk Bey. Ben sizden Olmadan Gurur Benim Neyime şarkısını Erşen için istiyorum. Bugün doğum günü. Teşekkürler, iyi günler.
0: Biz teşekkür ederiz, mutlu yıllar dileyelim ve hemen şarkıya geçelim. Gurur Benim Neyime ve Kolpa Slow Türk'te.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Isparta. Eşsiz gülleri olan ve göller bölgesinde yer alan muhteşem bir şehir karşılıyor sizleri. Uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde, lavanta ve güllerin doğasına kendinizi bırakabilir ve 23.500 metre uzunluğundaki kayak pistine sahip olan Davraz Dağları'nda kayak yaparak tatilinize renk katabilirsiniz. Şehirde en çok bilinen mağaralardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası ve Zindan Mağaralarını da ziyaret edebilir, gülüyle ön plana çıkan bu şehirde gül reçelini de tadabilirsiniz. Pembenin ve morun her tonuna şahit olacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
0: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: ücretli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Semih Cenk çıkmaz bir sokakta. Radyonuz sayede Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. İzmir'deyiz.
1: Merhaba abi, selamlar. Ben İzmir'den Mali. Arkadaşlarım kısaca Mali derler. Bizden size selam olsun. Benim isteğim Emre Aydın'dan belki bir gün özlersin. Hoşçakalın, iyi yayınlar.
0: Ben de sevgiler, selamlar gönderiyorum ve hemen istek şarkına geçiyorum.

0: kurallarını sunar.
1: Tek yönlü yollarda sürücüler araçlarını mümkün olduğunca yolun sağ tarafına yanaştırmalıdır. Yolun ortasında kalmak geçişi engelleyebilir. Bu nedenle şerit disiplinine dikkat edilmelidir. Yol vermek hızlı ve güvenli şekilde yapılmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de yayın akışımıza uygunsa çalıyoruz. Olmayacaksan beni. Onlardan bir tanesi.
1: İstanbul'dan herkese selamlar. Bugün benim kardeşim Ali'nin doğum günü. Onun için sizden ona bir şarkı çalmanızı istiyorum. Tan Taşçı'dan Gidişatı çalmanızı rica edeceğim. Herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Biz de mutlu yıllar dileyelim ve hemen istek şarkına geçelim. Tan Taşçı, Gidişat radyomuzda.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

0: Slow Türk'te çok istek alan şarkılardan bir tanesi Gidişat Radyo'nun saati. Sakarya'dayız.
1: Merhaba, Sakarya Hendek'ten sevgiler gönderiyorum. Yalın Halbuki şarkısını istiyorum. Eşime gönderiyorum. Teşekkür ediyorum.

0: Hepsi iş posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen iş posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Melike Şahin, Durma Yürüsene. Radyonuz sahibi Erzurum'a gidelim.
1: Haluk Bey kolay gelsin. Erzurum Uzundere'den Meral Akpınar. Çalışıyorum şu an, sizi dinliyorum. Bengü'den Unut Beni adlı parçayı aileme ve tüm sevdiklerime istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Haluk Sarıtaş ben. Tekrar görüşünceye dek mutlu günler diliyorum hepinize. Hoşça kal Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyanın en küçük kuş türü olan arı sinek kuşlarının kütlesi yaklaşık olarak 1 kuruşluk madeni paranınki kadardır. Yaklaşık 2 gramlık kütleleri ve 5.5 santimetrelik boylarıyla arı sinek kuşları Küba'da ve Karayip Adaları'nda yaşar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hafta ortası çarşamba gününde gün ortasını da geçtik. Şimdi akşam üzerine doğru bir kez daha birlikte ilerleyeceğiz. 19'a dek ben Şeyma Şener, Slow Türk'teyim. Elbette en sevdiğiniz şarkılarla. Ayrı.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hayatımızda bazı dönemler, bazı yıllar vardır. Çok büyük başarı, çok büyük parlama getirir. Kesinlikle Afra için o yıl 2026 yılıydı. Büyük ölçüde de sebebi şimdi dinleyeceğimiz Mustafa Sandal şarkısına getirdiği bu harika yorumdu. Bir kez daha eşlik edelim.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.697 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.162, çeyrek altın 12.145 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Saf Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.

İndirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Sara Ekos bizlerleydi. Aylardır ta ki seni görene kadar dinledik, dinlemeye de devam edeceğiz tabii ki, ama artık diğer şarkılarını da keşfetme zamanı gelmişti. Onu gördüğümden beri dediler bu defa. Şimdi bu yeni ekolün yine en iyi örneklerinden bir diğeriyle, Mebrure ile devam ediyoruz.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Topkapı Haliç, Sefaköy Avcılar, Altınşehir Firuzköy, Bayrampaşa Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Maltepe Sancaktepe çevresi yoğun ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Hepsi İşposta. Tosum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Şarkıyla Hadise'yle başladı, ardından biraz yakın geçmişe uzandık Rafetel Roman'la. Şimdi daha eski bir klasiğin Elif Kaya yorumunu dinleyeceğiz. Ve bu güzel şarkıyı dinlerken bir yandan da mesajları alalım istiyorum. Zamanı geldi bence. Kimler radyoları başındalar ve bugün neler yazacaklar bekliyorum. Birazdan da mesajları yayında okumaya başlıyorum. WhatsApp numaramız 549-659-66-00 549-659-66-00.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 56 kötü, Ankara 53 kötü, İzmir 107 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 52 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 53 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

Dediklerinizi düşüneceğiniz çok güzel bir klasikle devam edeceğiz. Hanım Erol için ve sevdiği için çalacağız. Muğla'dan yazmış ve hayatıma anlam katan olmazsa olmazıma gelsin seni seviyorum demiş mesajla. Şarkı ancak bu kadar güzel denk gelebilirdi. Sizler de paylaşmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Mesajları okumaya devam edeceğim. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: Piyasası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.662 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.11'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 7.138, çeyrek altını 12.104 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

dediğini söylemiş. Çalışıyorum ama bir yandan kafamda hep şu soru var diyor. Neden hep iyi insanları üzüyorlar? Buna her dinleyicimiz başka bir cevap verirdi ama madem bana sordun sevgili Deniz, bence biz izin verdiğimiz için sonuçta seçimlerimizle yaşadıklarımızı belirliyoruz. O yüzden o insanları hayatımıza almak, buna izin vermek de bizim seçimimiz. O yüzden izin verme, üzülme, güzel insanlarla hayatını yaşamaya bak diyorum ben. Başka fikri olan varsa da tabii ki yazsın, göndersin. Okumaya devam edeceğiz mesajları. Şöyle hatta son birkaç mesaj alacağız ama WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: Müzik kurallarını sunar.
1: Sürücüler siren sesini duyduklarında müzik veya diğer ses kaynaklarını azaltmalıdır. Gürültü, acil durum araçlarının fark edilmesini geciktirebilir. Bu durum müdahale süresini uzatır. Trafikte dikkatli olmak hayat kurtarır.

0: Akses 25 yaşında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

17. saatteyiz. Mesaileri bitenlere geçmiş olsun diyelim artık, ama hala çalışıyoruz diyorsanız geri sayıma da hadi birlikte en keyifli şarkılarla devam edelim. Gözde yazmış: anneciğimin bugün doğum günü, onu çok seviyorum ve ona sürpriz bir şarkı göndermek istiyorum diyor. Filiz Hanım, annesi de mutlu yaşlar diliyoruz. Peki, güzel bir Sezen Aksu şarkısı gönderiyoruz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Isparta. Eşsiz gülleri olan ve göller bölgesinde yer alan muhteşem bir şehir karşılıyor sizleri. Uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde, lavanta ve güllerin doğasına kendinizi bırakabilir ve 23.500 metre uzunluğundaki kayak pistine sahip olan Davraz Dağları'nda kayak yaparak tatilinize renk katabilirsiniz. Şehirde en çok bilinen mağaralardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası ve Zindan Mağaralarını da ziyaret edebilir. Gülüyle ön plana çıkan bu şehirde gül reçelini de tadabilirsiniz. Pembenin ve morun her tonuna şahit olacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: Pankratium Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın

Akşam vakti ehaliyle enerjiler düşmeye başlıyor. O yüzden bu kadar derin aşk şarkısı, slow şarkının ardından şöyle biraz keyiflenelim istedik bir iki şarkıyla. Hatta bir tane daha, bu defa 90'lardan nispeten biraz daha eğlenceli bir şarkı dinleyeceğiz. Yaşar ve Bir Tanem.

Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'ta ol, hayatını kolaylaştıran çözüm.

paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para.

0: hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: gördüm.
1: Yine bunaldığımız bir haftaydı. Çok sıcak bir hafta yaşıyoruz ama yavaş yavaş sonbaharcıların beklediği havada geliyor sevgili dinleyiciler. Tabii ki bu geçici birkaç günlük bir rahatlama olacak. Sonrasında öyle kolay kolay gelmeyecek sonbahar ama son haberlere göre cuma gününden itibaren sıcaklıklar 7 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da da cuma ve cumartesi günü yağış bekleniyor. En azından birkaç gün boyunca bu yoğun sıcak geçen haftanın ardından rahatlayacağız.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Isparta. Eşsiz gülleri olan ve göller bölgesinde yer alan muhteşem bir şehir karşılıyor sizleri. Uzun bir geçmişe sahip olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu şehirde, lavanta ve güllerin doğasına kendinizi bırakabilir ve 23.500 metre uzunluğundaki kayak pistine sahip olan Davraz Dağları'nda kayak yaparak tatilinize renk katabilirsiniz. Şehirde en çok bilinen mağaralardan Ayı İni Mağarası, Damlataş Mağarası ve Zindan Mağaralarını da ziyaret edebilir, gülüyle ön plana çıkan bu şehirde gül reçelini de tadabilirsiniz. Pembenin ve morun her tonuna şahit olacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bir

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pure Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis. Eve Shop ve tüm online platformlarda. Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yoğun bir şekilde akşam telaşını yaşadığımız yepyeni bir saatteyiz. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Eve dönüş trafiğine çıkanlara iyi yolculuklar diliyorum. Hem yorgunluğunuzu hem zihninizi, ruhunuzu dinlendirecek çok sevdiğiniz şarkılar hazırladık sizlere yine bu yepyeni bölümümüz için.

0: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Kurutma makinesi.

0: Hediye.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

ve enerjimizde bile kendini gösteriyor. Yani kendini seven ve yaşlanmak istemeyen bir an önce bu kötü ilişkilerden kurtulsun.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.95 değer kazancıyla 14.611 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.06'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 7.099, çeyrek altını 12.037 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Edirne Kapı Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmutbey, Hassal Seyrantepe güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye hattında araçlar oldukça yavaş ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSE Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Access 25 yaşında.
1: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis Eve Shop ve tüm online platformlarda. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.

Son şarkımızı dinleme zamanı geldi. Saatler 19'a yaklaşırken bugünkü yayınımızı da tamamlıyorum sevgili dinleyiciler. Herkes için güzel geçecek bir akşam diliyorum öncelikle. Sonrasında da yarın mutlaka yeniden buluşalım diyorum. Hafta içi her gün olduğu gibi Perşembe günü saat 15'te ben Şeyma Şener Slow Türk'te olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 56 kötü, Ankara 53 kötü, İzmir 107 sağlık açısından sakıncalı, Trabzon 52 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 53 ile kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: kurallarını sunar.
1: Yayalarda acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.

0: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
9: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarı saydam olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL.

0: Selfies. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Balkanlara giden

0: Bak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.95 değer kazancıyla 14.611 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.11, euro 56.06'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 7.099, çeyrek altını 12.037 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında ceviz ziba avcılar Altınşehir Mahmut Bey, Kağıthane Seyran Tepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikametlere seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Evlerdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
5: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi Füsti Şeftali budur.
6: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık.

sen ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

kırmızı pavuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

aşklara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
1: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Anadolu Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

kahve ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.